kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi.

Ağzımla her dem seni içtim su yaran. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, gözlerine düştüm.

dün gece. Dün gece yine seni düşündüm sadece. Ölüm mü yoksa sensizlik mi diye. Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölümdü benim için. Anladım ki beni hayata bağlayan tek varlığım, tek sevdiğim, her şeyim

küçük bir martılıktı. Gökyüzünün maviliğinde aşkla sallandı. Bembeyaz kanatları kirlenmesin diye hiç inmezdi toprağa. Gözlerinde kalmıştı bir tek kanayan yüreğinin kan rengi. Şimdi o martı güneşi ve denizi ardında bırakıp yazın hiç gelmeyeceğini bildiği bir ülkeye doğru yola çıkıyor. Her gördüğünde canının yanacağını bile bile güneşi seyredecek. Gün doğarken senden ziyade aşk

Anarken ismini titredi dilim. Meleksin gözümde solmayan gülüm. Şimdi gurbetlerde perişan halim. Ben sana hasretim.

götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin, artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını üşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu, çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu. Hatıralarını

Gayetsiz diyorlar. Gayetsiz diyorlar, aldırmıyorum. Gerçeğe, yalana inanmıyorum. Artık ben her şeye boş veriyorum. Onu çok sevmek

Azımla her dem seni içtim su yaradı. Aşk beni bekledi, ben aşkı. Gel bul dedim, bulmadı. Şimdi senden kalan her şeyi bir eskiciye sattım. Aşkı eskici sanmıştım. Eskici aldırmadı. Ben yandım, aldırmadı. Yandım, denize düştüm. Buhar olup göğe karıştım. Damla oldum, gözlerine düştüm.

Günaydın IFM dinleyicileri, 100.5'tesiniz. Dider Aydın'la Günaydın programına birazdan başlıyoruz. Bugünkü konumuz vazgeçmek, bırakmak. Çok güzel bir hafta olsun. Sizi güneşten beyaz sayfalarla baş başa bırakıyorum. Birazdan buradayız. WhatsApp hattımız 0532 686 78 37. Bırakmak ya da vazgeçmek için söylemek istediğiniz, içinizden gelen bir şeyler varsa mesajlarınızı bekliyorum. Memnuniyetle okurum.

Tekrar günaydın. 100.5 AFM'desiniz. Didar Aydın ile Günaydın programındasınız. Bugünkü konumuz bırakmak, vazgeçmek. Soruyorum size, her bırakış sizce yenilgi midir? Mesela uzun zamandır ertelediğiniz bir soru sormak istiyorum size. Hayatınızda hala tuttuğunuz ama taşımaktan yorulduğunuz neler var? Bu bir ilişki olabilir, bir iş olabilir, bir hayal, bir beklenti, bir insanın değişeceği düşüncesi, geçmişteki bir karar. Belki dışarıdan bakıldığında hala yerli yerinde duran ama içinizde çoktan karşılığını kaybetmiş bir şeyler olabilir. Bize çoğu zaman vazgeçmemek öğretilir, çabalamak, dayanmak, sabretmek, mücadele etmek övülür genelde bizim toplumumuzda. Bunların her biri gerçekten kıymetlidir bu arada. Hani bunları da kıymetsiz görmüyorum. Hayatta bazı şeylerin ilk zorlukla bırakılmasının taraftarı da değilim. Bazı bağlar emek ister, bazı hedefler uzun süreli sabırla karşılık verir. Fakat bir soru eksik kalır. Ne zaman çabalamayı bırakmak lazım? Şimdi ben konuyu buraya bırakıyorum. Soruyu size bırakıyorum. Biraz düşünün. İçinizden geçen bir şeyler varsa bizim WhatsApp hattımıza mesaj atabilirsiniz. Memnuniyetle okurum. 0532 686 78 37. Sizce ne zaman çabalamayı bırakmak gerekir?

Aslında hayatta bazen tutunmak cesarettir, bazen bırakmak, bazen kalmak sadakattir, bazen gitmek aslında kendine sadakattir. Dışarıdan aynı görünen iki davranışın anlamını içinde yaşanan gerçekler belirler. Ve bu gerçekleri değiştiren o kadar çok dinamik vardır ki aynı olayı yaşamış iki insanın birbiriyle anlattığı konular sanki aynı değilmiş gibi bile hissederiz bazen. Oysa insan olmak böyle bir şey. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Dışarıda havanın nasıl olduğu bile kişinin o gün nasıl bir karar vermesi gerektiğini, nasıl hissetmesi gerektiğini ya da hissettiğini etkiler. Böyle bir durumda ben yıllarca süre gelen emek verdiğim bir şeyleri bırakmaktan ya da onlardan vazgeçmekten zorlanıyor olabilirim. Bu da çok insani. Yıllarca sürdürdüğüm bir işten ayrılmak başarısızlık gibi geliyor olabilir sana. Ya da işte kaldığın her gün kendini biraz daha kaybediyordu olabilirsin karşılığında. Ayrılmak belki ilk kez kendi tarafında durmak gerektiriyordur. Öyle olduğu zaman kimi seçmen gerektiğini, belki de birini bırakırken tutunduğun tarafa odaklanman gerektiğini fark etmek çok kıymetli. O yüzden bırakmak sadece bırakmak ya da vazgeçmek sadece vazgeçmek değil. Aslında her bitiş bir başlangıç deriz ya, çok klişedir bu. Bir taraftan bıraktığımız bir şeyin karşılığında daha sıkı tutunduğumuz başka bir şey var. Biz ama o kadar çok o tarafa odaklanıyoruz ki bu tarafta kazanımımızın, bizimle kalacak olanın ne olduğu konusunda çok da kafa yormuyoruz. Ve maalesef neyi odağımıza alıyorsak onu büyütüyoruz.

100.5 AFM'desiniz. 24 Ağustos 2026 saat 8.21. Didar'la Günaydın programındasınız ve konumuz vazgeçmek bırakmak. Aslında bugüne kadar cesareti, geç kalmışlığı, kendimize izin vermeyi konuştuk. Bence bugünkü konu bunların devamı sayılabilecek bir yerde. Bazı şeyleri bırakabilme gücünden bahsediyoruz. Çünkü insan bazen yeni bir hayat kurmak ya da yolunda yeni bir yola doğru yönelebilmek için önce elindeki eski yükü bir yere koymak zorundadır. Çünkü taşıyacak yeriniz yok. Düşünsenize iki eliniz dolu hayatın içerisinde ve yeni bir şey yapmak istiyorsanız, hatta belki yeni bir şeyin size gelmesini istiyorsanız bile elleriniz o kadar dolu ki gelecek yeri yoksa gelmez. Yani bunu çok canı gönülden söylüyorum. İlla bir şeyler olsun istiyorsanız kendi gönül rızanızla bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eğer siz bırakmazsanız bir şekilde onu taşıyamayacağınız hale geldiğinizde hayat bıraktırıyor. Bu bir hastalık da olabilir, bu bir işten kovulma olabilir, ne bileyim bu herhangi bir şeyin kaybı olabilir, para kaybı, zaman kaybı fark etmez. O yüzden taşıyamadığınız bir şeyler olduğunu fark ettiğinizde gerçekten gönül rızasıyla bırakmanızı canı gönülden isterim. Aslında yani her şeyi bırakamayacağımızı biliyoruz. Yani gerçek hayatta koşullar var, insanlar var, ekonomik imkanlar var, güvenlik var, sorumluluklarımız var. Bunların üzerine, yani bırakmak üzerine konuşurken düşünmeden kopmak anlamında da söylemiyorum. Ne tuttuğumuzu, neden tuttuğumuzu, bunun bize gerçekten hala hizmet edip etmediğini ve en önemlisi ben bunu tutarken bana nelere mal olduğunu dürüstçe görmeye çalışmak istiyorum. Aslında kalbimden bu sabah geçen bu.

haftanın ilk mesajı Emine Hanım'dan gelmiş. Ben bir insandan değil de bir gün değişeceğine dair umudumdan vazgeçmediğimi fark ettim. Belki en zor bırakılan şey bu ihtimaller. Ben bunun peşinden koşuyorum hala diye yazmış. İnsanın kendine kurduğu tuzaklardan bir tanesinde zihninde hep değişme ihtimali. Bir şeylerin, koşulların kendiliğinden, biz bir şey yapmadan, adım atmadan, cesaret göstermeden bir şeyler değişsin diye bekliyoruz. Ama hayatın kendi içerisinde dinamikleri var. Gerçekten bir eylemle desteklemek zorundayız. Her neyin değişmesini istiyorsak ona dair isteğimizi bu dünyaya ilan etmenin tek yolu eyleme geçmek. Ama bu kocaman kocaman eylemlerden bahsetmiyorum. Bu zihnimdeki bir düşünceyi değiştirmek de olabilir. Çok büyük bir adım da olabilir. Maalesef böyle bir şey yapmakla ilgili o kadar büyük beklentilerimiz var ki kendimizden. O büyük beklentilerin karşısında orada içinde bulunduğumuz o zihnimizdeki hapishanenin içerisinde kalmaya ya değişirse demeye devam ediyoruz. Oysa benim adım atmaktan kastım gerçekten zihnimdeki sürekli baktığım bakış açısını belki 5 derece çevirmek. Bunu yapabilmeyi ilk adımda başardığınızda ve bunu fark ettiğinizde emin olun sonrası çorap söküğü gibi geliyor. 100.5 IFM'de Didar Aydın'la Günaydın programındasınız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN Yetkili Servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: 13, iş telefonu 0256 711 47 34. IFM Reklam.
1: .5 IFM'de Didar Aydın'la Günaydın programındasınız. Bugün vazgeçmek, bırakmak üzerine konuşuyoruz. Bu konuyla alakalı söylenecek aslında çok şey var. Vazgeçmek kelimesi kulağımıza çok sert gelebiliyor. Sanki bir şeyin sonuna gelmişiz, gücümüz yetmemiş, başaramayacağız gibi. Oysa vazgeçmenin her zaman tek bir anlamı yoktur. Bir hayalden vazgeçmekle bir insanı değiştirmeye çalışmaktan vazgeçmek gerçekten aynı değildir. Bir denemeyi erken bırakmakla yıllardır karşılık vermeyen bir çabayı sonlandırmak aynı şey değildir. Pes etmek bazen hala canlı olan bir ihtimali yalnızca korktuğumuz için terk etmektir. Bırakmak ise bazen artık bizim için canlı olmayan, bizi canlı hissettirmeyen bir ihtimali olduğu gibi kabul etmektir. Aradaki farkı anlamak kolay değil. Çünkü ikisinde de kayıp hissi hissediyor olabiliriz. Örneğin bir insan yeni bir eğitime başlamış olsun, ilk hafta zorlansın, bilmediğini fark etsin, başkalarının kendinden daha iyi olduğunu görüp ben yapamıyorum dediği noktada belki de acemiliğin zorluğunu başarısızlık sanmıştır. Burada o kişinin devam etmesi önemli. Ama aynı insan yıllardır istemediği bir mesleği sürdürüyorsa, her sabah kaygıyla uyanıyorsa, sağlığı etkileniyorsa, değişim için defalarca makul yollar deniyor ve işin özü değişmiyorsa, bırakmayı düşünmesi bambaşka bir şeydir. Burada devam etmek her zaman sabır olmayabilir. Bazen kendini ihmal etmek de olabilir. Asıl soru, bırakıyor muyum değil, neyi, neden ve neyin pahasına bırakıyorum? Bir kararın değeri dışarıdan bakıldığına ne kadar kararlı göründüğünüzle değil, bizi hangi gerçeğe yaklaştırdığıyla anlaşılır aslında. Ve maalesef dışarıdaki dünyaya o kadar odaklı yaşıyoruz ki birilerinin bize başarısız demesini göze alamadığımız için kendi hayatımızdaki mutsuzluğumuza sıkı sıkı sarılıyoruz. Belki de o mutsuzluğu bırakma zamanıdır. Vazgeçmemiz gereken şey o mutsuzluk duygusudur. Birazcık bu insanı zorlayan bir aşama olabilir. Ama ben inanıyorum ki gerçekten istediğimiz bir şeyin mutluluğunu yaşamak için şu an elimizde taşıdığımız, taşırken ellerimizi kanatan, çok yorulduğumuz ve artık dermanımızın kalmadığı bir şeyleri gönül rızasıyla bırakabiliriz.

Arzu Hanım mesaj atmış ve demiş ki: "Çocukluğumdan beri başladığın işi yarım bırakma diye büyütüldüm. Fakat her başladığım şeyi bitirmeye çalışmak da bir o kadar yorucu. Yani ben yanlış yolda olduğumuzu anladığımızda dönmenin başarısızlık değil, aksine başarı olduğuna da inanıyorum. Ama Arzu Hanım, çocukluğundan beri başladığın işi yarım bırakma diyenin kendisi olmadığının farkında bence. Bu zihin sesimiz, geçen programda konuşmuştuk. Bazen zihin sesimizi değiştirmemiz gerekiyor. Eğer sürekli konuşan şey birazcık sesini kısmayı başarabilirse kendi sesimizi duymamızı sağlar. Dolayısıyla hayatta bir şeyleri bırakmanın ne kadar normal olabileceğini ya da başladığın bir şeyleri yarım bırakmanın da bize has olduğunu hatırlamak lazım. Üstelik bence yarım bırakmak, belki sonra dönüp bakmak için kendine zaman verebilirsin. Hala istiyor muyum, istemiyor muyum diye bakmak için. Ya da aceleci misin? Korkuyorsan aslında belki orada bir motivasyon vardır. Çünkü korku level atlattırabilir insanlara. Orada aslında bırakmaktan kastettiğiniz şeyin arkasında sizde yarattığı duygu önemli. O duyguların peşinden giderseniz eğer, gerçekten kaçıyor musunuz? Yoksa sizin işinize yaramadığı ve taşımaktan yorulduğunuz için mi bırakmayı tercih ediyorsunuz? Bunu anlamanız mümkün.

Bey demiş ki bir hayalim vardı ama artık beni canlandırmıyor. Yıllarca istemiş olmam, ömür boyu istemek zorunda olduğum anlamına mı gelir? Ben insanların değişen bir varlık olduğuna inanıyorum. Yani böyle bir şeylere sıkı sıkı tutunmanın insanın fıtratına uygun olduğunu düşünmüyorum ama maalesef böyle yetiştirilmiyoruz. Sanki bir hayalimiz olmalı ve ömrümüzün sonuna kadar onun peşinden koşmalıymışız gibi geliyor. Ben orada ya değiştim artık istemiyorum. Bu bir ilişki içinde, bir iş içinde, bugünkü tecrübelerime baktığımda o günkü acemiliğimle istemiş olmamı da gönülden kabullenmem çok büyük bir erdem bence. Ve her geçen gün öğrendiğimiz, tecrübe ettiğimiz şeylerin şu an içinde bulunduğumuz koşulların bize uygun olmadığını göstermesine de izin vermemiz lazım diye düşünmekteyim.

98.5 AFM'desiniz. Bir şeyin bırakılması gerekip gerekmediğini yalnızca yaşanan zorluğa bakarak anlayamayız. Çünkü kıymetli şeyler de zor olabilir ya. Hani çocuk büyütmek mesela ya da yepyeni bir şey öğrenmek, bir şeyleri onarmak, iyileşmek, yas tutmak bunlar emek ister. Fark zorluğun bir hareketi yaratıp yaratmadığında saklı. Yani eğer yaptığınız şey, verdiğiniz çaba, emek sizi yavaş bile olsa bir yerlere götürüyorsa buna ben varım. Ama hayır, sizi hep aynı noktada tutuyorsa, ne ileri ne geri gidemiyorsanız, o zincirleri fark etmeniz işte o şeyin bırakılıp bırakılmayacağına karar vermeniz için muazzam işaretler. Şimdi soruyorum. Sizi olduğunuz yerde tutuyor olan ve bırakmak için bir türlü cesaret edemediğiniz neler var? Bize eğer mesaj atarsanız memnuniyetle okuruz 100.5.

IFM'desiniz. Benim canım arkadaşım sabahları senin sesinle ve düşündüren sorularla başlamak için çok güzel demiş. Nasim'cim çok teşekkür ediyorum. Beni bu saatte dinlemen gözlerimi yaşartıyor. Vazgeçmek dedik, bırakmak dedik. Bununla ilgili bazı bağlarımız var. Mesela en güçlü bağlardan birisi verdiğimiz emek. Bunca yıl uğraştım, bu kadar para harcadım, bu ilişki için çok şeyden vazgeçtim. Çok zaman harcadım derken geçmişte yaptığımız fedakarlıklar büyüdükçe bugünkü gerçeği görmemiz zorlaşıyor. Çünkü bırakmak o fedakarlığın karşılığını alamadığınızı kabul etmek gibi hissettiriyor da bazı şeyleri sadece o an verdiğiniz bir kararın sonunda yaşadıklarınız ya da ondan sonra yaşayacaklarınız olarak bakmayın. Şöyle, o sürecin içerisinde muhakkak size katkısı bulunmuş bir şeyler yaşadınız. Maalesef kafamızı çevirdiğimizde hep olumsuz taraf bizim gözümüzün önüne geliyor. Ama bir ilişkide, bir iş heyecanında, ne bileyim, denediğiniz ve kötü gitmiş olan bir işe harcadığınız para olsun, ne bileyim, zaman olsun. İnanın bana, geri dönüp baktığınızda o işe ilk başlarkenki heyecanınız da sizin için o fedakarlığın karşılığında hissettiğiniz bir duygu. Yani hiçbir şey karşılıksız değil. Ama biz karşılık dediğimiz şeyi sona o kadar çok bağlıyoruz ki o emeklerimiz heba olmuş gibi geliyor. Peki bundan sonra emek vermeye değmeyecekse ne yapacağız? Ya da bir başka bağımızda alışkanlık bu. Bildiğimiz acı, bilmediğimiz ihtimalden daha güvenli geliyor. Mutsuz olduğumuz bir düzenin kurallarını biliyoruz çünkü. Ve insan bildiği şeyden hoşlanır. Hangi cümlenin tartışma çıkaracağını, hangi günlerin zor geçeceğini, neyle katlanacağımızı öğrendiğimiz yerden yepyeni bir şeyde karşıma yeni bir şey çıkma cesaretini gösteremediğimiz için bununla alakalı olarak, yani o alışkanlığı bırakmak yerine o mutsuzluğun içerisinde kalmayı kabul ediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, karşımızda bir belirsizlik olması içinde kıvrandığımız acıdan daha korkutucu görünüyor.

Vazgeçmenin önünde duran veya vazgeçmeyi zorlaştıran şeylerden bir tanesi de umut. Umut çok kıymetli bir duygu. İnsanı ayakta tutar. Geleceğe yürümek için bir motivasyon kaynağıdır ama umut gerçeğe bağlandığında besleyicidir. Yani yalnızca bir gün her şeyin kendiliğinden değişeceği düşüncesine bağlandığımızda bizi yıllarca aynı yerde tutabilir. Biraz daha beklersem düzelir, bu kez beni anlar, yeni bir döneme girince değişir. Bu cümleler bazen gerçek bir ihtimali taşır, bazen de yalnızca bugünün acısını ertelemeye yarar. Bir insanın değişebileceğine inanmak güzeldir ama onun yerine değişmeye çalışmak çok yorucudur. İlişkideki bütün konuşmaları siz başlatıyorsanız, bütün sorunları siz fark ediyor, çözümleri siz arıyor, bütün kırgınlıkları siz onarıyorsanız, umut iki kişilik bir bağ olmaktan çıkıp tek kişinin sırtındaki bir yüke dönüşür.

Bırakmayı zorlaştıran şeylerden bir tanesi de utanç duymaktır. Yapamadı, sürdüremedi, yanlış seçmiş denmesinden o kadar çok korkarız ki. Oysa bir kararın sonradan değişmesi geçmişteki halimizin aptal olduğu anlamına gelmez. O insanın o gün bildikleri başkaydı, karar verdi, sonra yeni bilgiler geldi ve kararının o kadar da doğru olmadığını fark etti. Olay bu kadar basitken biz çok dramatik hale getirebiliyoruz. Değişen bilgiyle yön değiştirmek de olgunluğun bir belirtisidir.

0: koşullarda, ekonomik koşullar, çocukların barınma ihtiyacı, güvenlik, bakım yükü gerçekten belirleyicidir. Bunu görmezden gelip isteyen bırakır demek kolay. Ama bu doğru bir yaklaşım değildir. İşte bu durumda bırakmak için koşullarımızın ne olduğuna geri dönüp bakmamız ve tecrübelerimizle, sorumluluklarımızla karar vermemiz gerekebilir. Benim burada söylemeye çalıştığım şey, sizi gerçekten olduğunuz yerde tutan, hiçbir hareket eylem vermediğiniz, hareket etmenize de izin vermeyen yaşadığınız tecrübelerden veya içinde bulunduğunuz koşullardan bahsediyorum. Dolayısıyla böyle zamanlarda belki destek alarak, belki insanlarla daha çok diyaloğa geçerek, yardım isteyerek, araştırarak yavaş yavaş tercih yapmak mümkün gibi geliyor bana. Ve bir başka konumuz da aslında korkudur. Yalnızlık korkusudur özellikle. Kimi zaman bir insanı değil onun varlığının doldurduğu boşluğa tutunuruz mesela. Karşımızdaki kişi bize iyi gelmiyor olsa bile onun gidişiyle ortaya çıkacak sessizlikten korkarız. Oysa belki de asıl iyi olan ya da bize iyi gelecek olan onun gitmesi ve kaldığımız yalnızlığın içerisinde daha uzaktan bir alandan bakmaktır diye düşünüyorum ben. Ben bunu yanlış değerlendirmişim demeyi gerçekten becerebilmemiz gerekiyor. Bazen cümle incitici olabilir fakat kendimizle ilgili kurduğumuz güveni sarsabilir. Hata yaptığımızı kabul etmek ben bir insanın geldiği en olgun mertebe olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bence kendinize izin verin.
1: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kop Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kop Kuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
0: IFM Reklam.

Çıkmak deyince insanoğlunun en çok zorlandığı şey evlilikler, ilişkiler. Aklınıza gelebilecek her şey aslında kontrolü bırakamadığımız için bize yük olmaya devam eden şeyler. Her şeyi önceden bilmek, insanların nasıl davranacağını tahmin etmek, bir konuşmanın sonucunu yönetmek, kötü bir ihtimali engellemek isteriz. Kontrol bize güvenlik duygusu verir. Fakat hayatın önemli bir bölümü bizim kontrolümüzde değildir. Her zaman söylüyorum, kontrol bir illüzyondur. Onu bırakmayı becerebildiğimizde ya da bir şeyleri kontrol edemeyeceğimizi artık gerçekten kabullendiğimizde hayat daha da kolaylaşır. Bir insanın bizi sevmesini sağlayamayız. Bir yetişkinin değişmesini zorlayamayız. Geçmişi yeniden düzenleyemeyiz. Her kötü ihtimali önceden engelleyemeyiz. Çocuklarımızın hiç üzülmemesini garanti edemeyiz. Ya da bedenimizin her gün aynı gücü göstermesini istesek de sağlayamayız. Bunları kabul etmek teslim olmak gibi gelebilir ama kabul etmek ile vazgeçmek aynı şey

Evet, bir WhatsApp mesajımız var. Nalan Hanım demiş ki babamın bir gün yaptıklarımı takdir edeceğini düşündüm. 50 yaşıma geldim ve hala bir karar verdiğimde önce onun sesini duymak istiyorum. Nalan Hanım, belki de bırakılması gereken babanız değil, onun onayının sizin değerinizi belirlediği düşüncesidir. Çünkü bunların hepsi bizim düşüncemiz ya. Kendi kararınıza güvenebilmek için neye ihtiyacınız olduğuna bir bakın.

94.5 AFM'de Dider Aydın'la Günaydın programındasınız. Şimdi de bir özrü beklemeyi bırakmaktan bahsedeceğim. Bazı yaralar yalnızca yaşanan olayla değil, sonrasında gelmeyen özürle büyür. Ya bekleriz o özrü. Çıksın ve özür dilesin, hata yaptım desin diye. Karşımızdaki insan bir gün yaptığını anlayacak, bizi duyacak, sorumluluk alacak diye bekleyip dururuz. Bu beklenti belki bir nebze anlaşılırdır. Çünkü özür yaşadığımızın gerçek olduğunu doğrular insan zihni olarak. Fakat beklediğimiz özrü alamayabiliriz. Bunu kabul etmek karşımızdakini haklı bulmak değil. Mesela orada da egomuz devreye giriyor. Ve sanki o özür gelmediğinde ya haklı gördüğü yerden ona kızgınlığımız, öfkemiz büyür ya da kendi egomuzdan dolayı bana bunu nasıl yapar deriz. Yaşadığımızın etkisini onun bir cümlesine bağlamadan görmek gerekir aslında. Birinin kabul etmemesi bize yaşattığını ortadan kaldırmaz ya sonuçta. Mesela herkesi memnun etmeyi bırakmak. Herkes memnun edilemez, böyle bir şey mümkün değil. İyi niyet gibi görünür aslında. Kimse kırılmasın, tartışma çıkmasın, herkes rahat etsin isteriz. Fakat herkesin duygusundan kendimizi sorumlu tuttuğumuzda ben neredeyim o zaman? Yani o mutlu olsun, bu kırılmasın, aman tartışma çıkmasın. Peki benim isteklerim? Memnun etmem gereken kişilerden biri de benim ya, en çok görmezden geldiğim. Bir kararımız birini hayal kırıklığına uğratabilir. Bu otomatik olarak yanlış yaptığımız anlamına da gelmez. İnsanlar bizi sevdiği halde seçimimize katılmayabilir. Ya o kadar değişik bir sevgi dilimiz var ki her şeyi sonunda bir yere bağlıyoruz. Söylediğimi kabul etmedi, beni sevmiyor. Ya da bu fikrimi beğenmedi, beni sevmiyor. Bu çok kısıtlayıcı bir düşünce tarzı bence. Ve birinin sevgisinin böyle bir şeye bağlı olması da eğer öyleyse bence gerçek bir sevgiden bahsedilemez. Sürekli kendini açıklamayı bırakmak mesela. Ben bunu çok fazla görüyorum. İnsanlar sürekli her yaptıkları şeyi açıklama ihtiyacı hissediyorlar. Yani bazı ilişkilerde aynı cümleyi farklı biçimlerde defalarca söyleriz mesela. Belki bu sefer anlaşılır. Belki o cümlede doğru anlam verememişimdir deyip başka türlü ifade etmeye çalışırız. Sonra yine aynı yerden inciniriz. İletişim önemli. Oraya söyleyecek hiçbir şeyim yok ve olmazsa olmaz. Fakat iletişim iki yönlüdür. Karşımızdaki insan dinlemeye niyetli değilse daha uzun açıklamalar çözüm müdür gerçekten? Bazen kendimize açıklamayı bırakmak, sessizce yok olmak değil, sözümüzün değerini de korumaktır. Mesela size sorulmadan verdiğiniz cevaplar, sizden istenmeden ettiğiniz yardımlar da asla değerini, karşılığını görmez. O yüzden kendimizle ilgili bırakmamız gereken şeylerden bir tanesi de sürekli tetikte bekleyip birilerinin bir şeylerini tamamlama ihtiyacımız. Bu ihtiyacın altında acaba ne var?

0: Ağustos Pazartesi saat 9.26 Didar Aydın'la Günaydın programındasınız. Vazgeçmek, bırakmak üzerine konuştuk, sohbet ettik. Son bir şey bırakmak istiyorum. Bırakmak ile kaçmak arasında kaldığınızda bir şeyi bırakmak mı istiyorsunuz, yoksa onun yarattığı rahatsızlıktan kaçmak mı? Bu sorunun cevabı her zaman hemen bulunmayabilir. Ama birkaç tane işaret yardımcı olabilir. Mesela bu konu hakkında konuşuldu mu? Bu sorun çözülmek için iletişim kuruldu mu? Karşılıklı emek var mı? Güvenlik korunuyor mu? Küçük de olsa bir değişim görülüyor mu? Bırakma düşüncesi içimize yalnızca panik mi getiriyor, yoksa acıyla birlikte bir açıklık da hissediyor muyum? Evet, bu bana acı verecek ama artık hani bunu bırakmak zorundayım. Hiçbir dış ölçü bütün hayatlara uymaz. Bakın, dışarıda inanılmaz uyaranlar var ve her birimiz biricik insanlarız. Hepimizin bakış açısı başka, farklı. Aynı objeye bakarken bile ilk dikkatimizi çeken şey hepimizin farklı farklı olabilir. Bir fincan için konuşuyorum. Kaldı ki insan duygularına ve psikolojisine hitap eden olaylarda herkesin yorumu farklıdır. Açık iletişim dediğimiz şey de bazen, inanın bana, kullandığımız deyim bile karşımızdaki insanda doğru yeri bulmayabilir. Çünkü o deyim onun için başka bir anlama geliyor olabilir. O yüzden derim ki çok ağdalı, çok böyle karmaşık anlatmaya gerek yok. Bazı şeyleri çok netlikle söylemek lazım. İşte sen şunu yaptın, ben bunu gördüm, ben de senin için bunu yaptım demek yerine ben böyle hissettim diyebilmeli. Mesela insanlar duygularından da bahsetmekten çok kaçar. Bu da bırakılması gereken şeylerden biri. Üzüldüm. Çok basit bir cümle ve karşımızdaki insanda bir yeri var. Ne olduğunu biliyor. Ne kadarını bilmiyor olabilir. Nedenini de anlamıyor olabilir. Ama bunun karşıda bir mutlaka anlamı var. Dolayısıyla bazen profesyonel destek, güvenilir bir dost ya da sakin bir değerlendirme gerekebilir. Alın elinize kalemi, kağıdı, ağır gelen, taşıyamadığınız ve ince çizgi, sizi sürekli aynı yerde tutan, bir adım dahi ileri atamadığınız, gidemediğiniz yerlere şöyle bir göz ucuyla bakın. Ve hayatta hep bir şeyleri bekleyen bir tarafınız da varsa, yeni bir şeylerle ilgili, İnanın bana, elleriniz doluyken o yeniler gelmeyecek. O yüzden derim ki bugün sizi olduğunuz yerde tutan ve hiçbir şekilde ilerlemenize izin vermeyen şeyler için gönülden bir vedalaşın. Vedalaşmak derken bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Çok güzel bir hafta olsun. Kendinize çok iyi bakın. 100.5 IFM'de kalın.
1: IFM Reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilyam, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
4: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
5: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
6: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilyam 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güvenilir

0: içine aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son.
7: WaterBest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş,

0: içine aydın. Telefon 0546 222 2013, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029 bölü 2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: güvenlik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. WaterBest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi, kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507-807-9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son.
6: WaterBest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909. WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0500

0: içine.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Ailesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efes.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Ailesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029 bölü 2 Sokak, numara 5 bölü 4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
2: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
0: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
3: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Yolun sesi, rüzgarın dokunuşu ve o bitmeyen keşif arzusu. Motosiklet tutkusunu güvenle yaşamanız için yanınızdayız. Çünkü motosikletinizin düzenli muayenesi de bu yolculuğun önemli bir parçası. Keyifli sürüşlerin güvenle devam etmesi için TÜVTÜRK, sabit ve gezici istasyonlarıyla her zaman yanınızda. Yolunuz açık, yolculuğunuz güvenli olsun. TÜVTÜRK.
5: Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarından özenle seçilen tuzlu ve tuzsuz çiğdemler, günlük tazelikle sunulan kuru yemiş çeşitleri ve daha fazlası GOP kuru yemiş raflarında sizleri bekliyor. Çerez çeşitlerinden lokuma, şekerlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOP kuru yemişte sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların kısa

Kütahya'nın Hisarlık ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza Hisarcık-Simav Karayolu Bağlaryanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Çevredeki

0: Yetkililerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan elektrik bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Gündüzlü mahallesindeki tarla yolunda 15 yaşındaki Metehan Türkan'ın kullandığı traktör yokuş aşağı ilerlediği sırada kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan traktör devrilerek ters döndü. Sürücü Metehan Türkan devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle traktörün altından çıkarılan genç sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ağabeyini ziyaret etmek için Van'dan kente gelen 44 yaşındaki İlhan Kaval otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Kaval kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırıyla bağlantılı şüphelileri belirledi. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen ülke ile kaçış aracını kullandığı belirtilen şüpheli Tahpıl Pazarı mahallesindeki bir otelde yakalandı. Soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin tanınmamak için peruk taktığı öğrenildi. Cinayetin ardından ise kullandığı tabancayı denize attığını ve kıyafetlerini değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde 27 yaşındaki Yaşar Can Güler sokak ortasında darp edilip boğularak hayatını kaybetti. 15 Ağustos akşamı yaşanan gelişme sonrası polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağır yaralı bulunan Güler, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya karıştığı belirlenen 26 yaşındaki şüpheli polis ekiplerince Yeşillik Caddesi'nde yakalandı. Görüntüleri izleyen baba Baki Güler, şüphelinin 21 suç kaydı olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Güler şüphelinin neden dışarıda olduğunun araştırılmasını istedi.
1: Bir de baba olarak ben yıkıldım. Yani ben yani uyuyamıyorum yani geceleri uyuyamıyorum yani. Benim kızım da var. Kızımın da psikolojisi bozuldu. Kızım da seyretti. Zaten üzüntümüz çok büyüktü. O görüntüleri yani izledikten sonra yani dünyam yıkıldı yani. Ben paramparça oldum yani. En son benim oğlumla beraber 21 tane suç kaydı oldu. Bu adamın 188. maddeden şeysi var. Suç kaydı var ve dışarıda. Yani kasten adam yaralamaları var ve dışarıda. Yani nasıl dışarıda olduğunu merak ediyorum yani. Ben çok merak ediyorum yani. Böyle bir suç makinesinin dışarıda olmasını yani benim zoruma gidiyor yani. Ve benim niye canım yandı yani? Niye benim oğlumu öldürdü?
0: Baki Güler ayrıca cenaze günü ailece tehdit edildiklerini öne sürdü. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağını belirten baba Güler, olay yerinde bulunduğu söylenen 6 görgü tanığının da araştırılmasını istedi.
1: Ve davamın arkasındayım ve bu kişinin daha çok ceza almasını istiyorum.
0: Kahreden tesadüf Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada 31 yaşındaki Taner Durmaz ile aynı araçta bulunan 36 yaşındaki müzisyen Mustafa Meki hayatını kaybetti. Kaza cumartesi günü Belek Caddesi üzerindeki Aspendos kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Taner Durmaz'ın kullandığı otomobil kavşakta dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak kazanın ardından ortaya çıkan tesadüf acıyı katladı. Serik Belediyesi'nde çalışan Cevdet Durmaz mesaiye gitmek üzere çöp kamyonuyla yoldaydı. Kazadan yaklaşık bir dakika sonra olay yerinden geçen baba kazayı görünce yardım etmek için durdu. Çevredekilerin araçta Taner ve Mustafa'nın bulunduğunu söylemesi üzerine otomobile koştu ve o anda hayatının en büyük şokunu yaşadı. Araçta hayatını kaybeden sürücünün kendi oğlu Taner olduğunu gördü.
2: Amcana vardığımda olay yerine kaza anına denk geldik. Kaza anında durduk, yardım ederdi. Etrafa baktık. Ben Ege'ye baktım. Ege'ye de arkadaşlar pusarak aşağı iniyordu. Sonra benim arkadaşım Tolga dedi ki amca koş koş ne oldu dedim ben. Bu içindeki de Taner dedi, Mustafa dedi. Döne baktım, bir baktım. Oğlumla Mustafa arabanın içinde yatıyor.
3: Tesadüf denk geldim.
2: Tesadüf denk geldim. Yanına vardım. Oğlumun kafasına tuttum, bana doğru çevirdim. Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü. Yani Allah kimseye göstermesin. Çok zor durumda evladım.
0: Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kaza Kemalöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. Burdur'da Aydınlık Evler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kavşakta ilerleyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. Çankırı'da Ankara-Çankırı karayolu Sülüklü kavşağında iki hafif ticari araç çarpıştı. Kavşakta meydana gelen kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Yaralılardan bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken ekipler kaza yerinde inceleme yaptı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde aile içi şiddet iddiası kanla bitti. Annesinin darp edildiğini gören genç babasını bıçakladı. Ağır yaralanan baba hastaneye kaldırılırken oğlu ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İddiaya göre Hasan Ü eşini darp etmeye başladı. Annesini korumak isteyen oğulları ise babasına engel olmaya çalıştı. Ancak iddiaya göre saldırının devam etmesi üzerine oğlu babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen babanın tedavisi sürerken olayda kullanılan bıçakla yakalanan oğlu ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen oğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde baba ile oğlu arasında iddiaya göre sigara parası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle baba ve oğlu bıçaklarla birbirine saldırdı. Şirintepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yaşanan olayda düğünden evlerine dönen oğlun babasından sigara parası istediği iddia edildi. Baba ile oğul arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya biber gazıyla müdahale ederek baba ve oğul etkisiz hale getirdi. Elindeki bıçaklar alınan baba ve oğul sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır ağır yaralanan oğul Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, baba ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Oğlun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
3: Siz saygıdan ne anlarsınız be?
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Bülent Ersoy konseri, yaşanan teknik ve organizasyonel aksaklıklar sebebiyle tartışmaların gölgesinde kaldı.
3: Olur diye. Saat kaçmış. Defol git.
0: Saat 21'de başlaması planlanan konser, jeneratörde yaşanan arıza sebebiyle yaklaşık 1,5 saat gecikmeli başladı. Konser alanı önünde uzun süre bekleyen yüzlerce kişi, yeterli bilgilendirme yapılmadığını belirterek organizasyona tepki gösterdi. Girişlerde yaşanan yoğunluk sebebiyle zaman zaman tartışmalar çıkarken yaklaşık 3000 kişinin bulunduğu alanda sanatçının sahneye çıkması da gecikti. Seyircilerin alkışlarla tepki göstermesinin ardından Bülent Ersoy sahneye çıktı. Ha? Gecenin en çok konuşulan anı ise Ersoy ile bir seyirci arasında yaşanan tartışma oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Ersoy'un gecikmeye tepki gösteren bir seyirciye sert ve küfürlü ifadelerle karşılık verdiği görüldü.
3: Siz saygıdan ne anlarsınız be? He? Saygımdan çıktım buraya. İnsanlar gelmişler ayıp olur diye. Saat kaçmış. Defol git. Lanet olsun ya. İyilik yaramaz.
0: Görüntüler sosyal medyada gündem olurken konser gecesi yaşananlar tepkilere sebep oldu.
3: Direkt ben çıkmıyorum diyeceksin. Olacak mı?
0: Denizli'de yürekleri sızlatan görüntüler ortaya çıktı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü köpeği kamyonetin arkasına iple bağladı. Sürücü köpeği bu şekilde aracın arkasında götürerek yoluna devam etti. Kamyonet ilerledikçe köpeğin yolda sürüklendiği görüldü. Hayvanın kilometrelerce bu şekilde götürüldüğü belirtildi. Yaşananları fark eden başka bir sürücü cep telefonunu çıkararak o anları kayda aldı. Kamera görüntülerinde kamyonetin arkasına iple bağlanan köpeğin yolda sürüklendiği anlar açıkça yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve yetkililere ulaştırılmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Köpeği kamyonetin arkasına bağlayan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akbük mahallesinde kanalizasyon hattında meydana gelen arıza, çevre ve halk sağlığı endişesine sebep oldu. Edinilen bilgilere göre halk plajının yanında bulunan kanalizasyon hattında patlama meydana geldi. Hattan çıkan atık sular plaja ve denize doğru aktı. Olayın plajın ve denizin vatandaşlar dolu olduğu saatlerde yaşanması ise dikkat çekti. Ekiplerin müdahalesiyle atık suyun akışı durduruldu. Ancak bölgede vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıcı kalıcı bir levha bulunmadığı iddia edildi. Akbük Doğa ve Yaşam Derneği, olaydan haberi olmayan vatandaşların denize girmeye devam ettiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Dernek, kanalizasyon sorununun 2018'den bu yana gündeme getirildiğini savunurken, bölgedeki gerekli analizlerin yapılmasını ve halk sağlığını koruyacak önlemlerin acilen alınmasını istedi.
4: Aydın'ın Karacası ilçesi Esençay Mahallesi'nde bulunan Aydın Bey Türbesi, bölgenin beylikler dönemine uzanan tarihe ışık tutuyor. Peki Aydın Bey kimdi ve bu türbe neden bu kadar önemli?
0: Aydın'ın Karacası ilçesinde bulunan Aydın Bey Türbesi, Aydınoğulları Beyliği'nin bölgedeki tarihi açısından önem taşıyor. Tarihçi ve avukat İsa Özbilen, Aydın Bey ve türbesi üzerine yaptığı tarihi çalışmalarında çeşitli arşiv belgelerine ulaştığını belirtti.
5: Ben İsa Özbilen, tarihçi ve avukat. Ataemir'de doğdum 1960'da. Sonra Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi ve Ankara Hukuk Fakültesini bitirdim. Bu tarih araştırmaları benim memleketime, memleketimin tarihine bir katkı amacıyla yapılmıştır.
0: Özbilen'e göre Aydın Bey 1260'lı yıllardan sonra Karacasu ve çevresine geldi. Bölgenin Bizans'tan alınmasıyla Batı Anadolu Aydınoğulları'nın siyasi varlığına giden sürecin temelleri atıldı. Özbilen, Aydınoğulları Beyliği'nin resmi kurucusu Mehmet Bey olarak kabul edilse de Aydın Bey'in bu sürecin ilk kurucusu sayılabileceğini ifade etti.
5: Aydın Bey, Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusudur. Biz bugünkü yazılı kaynaklara göre 1260 ile 1308 yılları arasında Karacasu çevresine geldiğini ve 1278'de Karya Antakya kentini aldığını ve orada Yenişehir kentini kurduğunu tarihi araştırmalar bize gösteriyor. Dolayısıyla Aydınoğlu Beyliği'nin resmi kurucusu her ne kadar Aydınoğlu Mehmet Bey ise de ilk kurucusunu Aydın Bey olarak kabul edebiliriz. Aydın Bey 1260'lı yıllardan sonra Karacasu ve çevresine geldiği ve bu bölgeleri ilk defa Bizanslardan aldığını biz tarihi araştırmalarda saptayabiliyoruz. Bir kere Osmanlı arşivlerinde Fatih döneminden eskiye ait herhangi bir tarihi belge yok. Ama 1450 sonrasında ilk önce tapu tahrir defterleri ve diğer yazılı kayıtlar her açıdan bizim bu iddiamızı doğrular malzemeler vermekte.
0: Türbenin Aydın Bey'e ait olduğu görüşünün ilk kez 1946 yılında Aydınoğulları üzerine doktora tezi hazırlayan Himmet Akın tarafından ortaya konulduğunu söyleyen Özbilen, daha sonra yapılan arşiv ve alan araştırmalarının da bu görüşü desteklediğini ifade etti.
5: Aydın Bey'e ait olduğunu ilk defa 1946'da Aydınoğulları hakkında bir doktora tezi yazan Himmet Akın iddia etmiştir. Daha sonra bu konuyla ilgili herhangi bir araştırma yapan olmamıştır.
0: Özbilen, 16. yüzyıla ait vakıflar kaydında Aydın Bey Vakfı'nın yer aldığını, 1522 yılında tarihlenen kayıtlarda da Aydın Bey isminin geçtiğini aktardı.
5: 16. yüzyılda kalan 571 nolu Aydın Vakıf defteri var. Orada bütün Aydın'daki vakıf kayıtları vardır. Aydın Bey'in vakfı da orada kayıtlıdır. 1522-24 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı vakıf sayımında Aydın Bey olarak geçer. Bizim elimizde şu anda en eski kayıt odur. Vakıf kaydı. Aydın Bey'e ait. Bu daha sonra Aydın Baba acaba o mudur? Yani Aydın oğullara bağlantısı var mıdır diye başka tarihçiler üzerinde durmamış ama bu Aydın'da özellikle Enver Konukçu hocanın girişimleriyle Aydın Valiliği de destek çıkmış ve bir de Acü'de Kemal Ramazan Haykıran hocamız var. Onlar birlikte bir alan araştırması yapmışlar. Yani şüphe edecek bir durum olmadığını, bu Aydın Bey'in olduğunu, herhangi başka bir din adamı olmadığı üzerinde bu görüş şu destekleyen yazılı belgeler de ortaya çıkınca kesin bir kanaat vermişler. Zaten türbe var orada. Sonra benim yaptığım arşiv araştırmalarında da ben birçok belge buldum. Hakikaten önce o 1522-24'de tarihlenen vakıf defterindeki kayıt Aydın Bey olarak yazılı orada. Zaten bey olması onun din adamından ziyade bir yönetici sınıftan gelen bir insan olduğunu gösteriyor bize her şeyden önce.
0: Arşiv belgelerinde türbenin yanında bir tekke ve aşevinin bulunduğuna, burada eğitim verildiğine ilişkin kayıtlarında yer aldığını ifade etti. Özbilen, elde edilen arşiv kayıtlarının türbenin Aydın Bey'e ait olduğu görüşünü desteklediğini ifade etti.
5: 18. yüzyılın kayıtlarında Aydın Baba diye geçiyor. O orası aynı zamanda hem türbenin yanında yazılı belgeler bizi açıkça gösteriyor. Özellikle vakıf kayıtları. Orası bir tekke, aşevi var, eğitim veriliyor. Çünkü birçok padişah tarafından görevli atanmış. O vakıf kayıtları var bunlar hep şeyde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde. Ki benim ulaştığım kayıtlarda bunlar var. Dolayısıyla artık bir şüpheye yer kalmamış. Aydınoğulların kurucusu Aydın Bey'e ait olduğu ortaya çıkmış durumda bu sayede. Benim yayınladığım kitaplarda da bu var zaten belgeleri.
0: Aydın'ın dünyaca ünlü inciri bu kez cips olarak sofraları süslüyor. Kentte yaklaşık 40 bin hektar alanda üretilen Aydın incirinden sezonda ortalama 200 bin ton ürün elde ediliyor. İncirin bir bölümü taze ve kuru olarak değerlendirilirken bir bölümü de ince ince dilimlenerek incir cipsine dönüştürülüyor. Nazilli'nin Kızıldere mahallesinde üreticiler taze incirleri sabahın erken saatlerinde bahçelerinden topluyor. İncirler daha sonra tek tek temizlenip ince dilimler halinde kesiliyor. Kerevet ve eleklerin üzerine serilen incirler güneş görmeden gölgede yaklaşık 3-4 gün boyunca kurutuluyor. Kurutma işleminin ardından özenle seçilen incir cipsleri paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.
6: İncir cipsi yapıyoruz. Bizim Nazim'in incir çok güzel. Ballı incirimiz çok güzeldir. Gizem Hanım bizi çağırdı. Hepimiz yapıyoruz. Hep bayanına para kazanıyoruz. Allah razı olsun. Kutularını kesiyoruz. Altını alıyoruz. Güzel bir cipsi oluyor. Çok güzel oluyor. Çocuklarımız abur cubur değil, incir cipsi yediriyor. Çok güzel, doğal.
7: Merhabalar, ben Nur Duran Tarım Ürünleri işletme sahibiyim. Dededen gelen yıllardır üretimini yaptığımız Nazilli Dağı'nda incirlerimizi dağlarda engebeli ağacı toplayıp işletmemize, dükkanımızda taze incirlerimizden incir cipsi elde ediyoruz. Kuru incirlerimizi paketleyip sepetler halinde veya birlik doypak ve kolyer halinde işte oteller, restoranlar, kuru yemişçiler ve toptancı müşterilerimizle çalışıyoruz. Nazilli bölgesinde dünyanın tedarik ettiği tek yer olan Nazilli bölgesinde incir, zeytin, kesten üretimimiz her sene olduğu gibi bu sene de devam ediyor. 100-150 ton taze incir işliyoruz yıllık. Dünyanın en meşhur incir olan sarılıp incirden ürettiğimiz incir cipslerimiz iç piyasaya tedarik ediyoruz. Tabi Avrupa'ya açılma hedefimiz de var. Zaman geçtikçe, büyüdükçe Avrupa'ya da İnşallah açılır. İncir cips üretiminde köyümüzün halkından, bayanlarımızdan oluşan bir ekibimiz var, 20 kişilik. İncir cipsi sabah erken saatte topladıktan sonra işletmemizde eleklerin üzerinde güneş görmeden temiz ve hijyenik bir şekilde incirlerimizi dilimleyip paketleyip tüketiciye, firmalara, otellere gönderiyoruz.
0: Okulların açılmasına kısa süre kala okul kıyafeti sektöründe yoğunluk başladı. Türkiye genelinde velilerin tatilden dönmesiyle birlikte alışveriş hareketliliğinin arttığı belirtilirken okul kıyafeti fiyatlarının geçen yıla göre %20 ila 25 oranında yükseldiği ifade edildi. Uzun ve kısa kollu tişört, pantolon ve monttan oluşan okul kıyafeti setinin ise öğrencinin yaşına ve bedenine göre 2000 lira ile 3500 lira arasında değiştiği belirtildi. Esnaf velilere alışverişlerini son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.
8: Fiyat konusuyla alakalı da geçen seneden bu seneye bir değişim olarak sadece %20-25 kadar bir fiyat farklılığı oluştu. O da Türkiye şartlarında çok fazla olduğunu düşünüyorum. Forma fiyatları şöyle diyebiliriz. Biz bunları mesela okul kıyafetindeki format bazına baktığımız zaman uzun kollu, kısa kollu pantolon ve mont şeklinde düşünebiliriz. Uzun kollu tişörtlerimiz mesela bir okulun logolu, armalı, hazır kıyafeti 400 lira ile 450 lira arasında fiyatı değişmekte. Kısa kolları 400 lira ile 450 lira arasında değişmekte. Uzun kollular ise bunlardan 50 lira ile 100 lira arasında daha farklı bir şey. Pantolonlar ise piyasada 450 lira ile 700 lira arasında değişmekte. Bunlar da kumaşına göre, rengine göre, modeline göre değişmekte. Montlarımızın fiyatları da şöyle söylüyoruz. Bunlar tabii fermuarlı ve kapsonlu sinit olarak düşünebiliriz. Bunların fiyatları da 850 lirayla 1200 lira arasında değişti. Ortalama 2000 lirayla, yani dörtlü grup olarak söylüyorum. Ortalama 2000 lirayla 3500 arasında fiyatları değişiyor. Bunlar tabii değişkenler arasında bir ilkokul kıyafeti olması, ortaokul kıyafeti olması, lise kıyafeti olması şeklinde. Bunların beden farklarında oluyor. Sıfat farklılar olmakta. Tabii yani şu var. Son bir hafta olduğumuz mağazalarda yenilik oluşmakta. Ve dolayısıyla velilerimiz bence alışverişlerini bir an önce yapmaları daha uygun olur. En azından mağazalar şu anda fena, rahat rahat ilgilenebilirler. Öğrencilerine istedikleri kadar kıyafeti deneyip tekrardan alabilirler. Son güne bıraktıkları zaman mağazalarda yoğunluk oluyor. O da hem mağazalar açısından sıkıntı oluyor hem de velileri oluyor. Ayrı bir sıkıntı oluyor. Bizim Türkiye Okul Kıyafet Federasyonu üyesi mağazalarımızdan alışveriş yapan firmalarımız, velilerimiz özellikle şunu bilmelerini istiyorum. Hukuk yerli ve milli olan sektörümüz bütün kıyafetlerini ekotex belgeli olarak yapıyor. Yani ağır metal yok içinde, kanserojen madde yok. Bütün analizleri, laboratuvarları yapılmış kumaşlar üzerine üretimlerimizi yapıyoruz. Bunu da her yıl Ticaret Bakanlığımız firmalarımızı denetleyerek bu durumun inşaatını izlemekte.
0: İzmir'de kentin simge noktalarından Kültür Park teknolojiyle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 3 boyutlu modelle Kültür Park'ın tarihi ve kültürel dokusu dijital ortama aktarıldı.
9: Kültür Park'ın 3 boyutlu modelini biz oluşturduk. Şimdi 3 boyutlu model dediğimiz zaman ne, normal bir resimden farklı olarak canlı dünyada gördüğümüz X, Y ve Z şeklinde, yani yüksekliği ve genişliği olan bir cismi oluşturma şekli aslında.
0: Cep telefonu ve diğer mobil cihazlar üzerinden erişilebilen modelde Kültür Park'ın tarihi yapıları, anıtları, heykelleri, havuzları ve kent mobilyaları görüntülenebiliyor.
9: Bu çalışmada binalar, ondan sonra anıtlar, ağaçlar, çevre bileşenleri, yani kent mobilyaları, bunlar her şey var.
0: Ziyaretçiler ayrıca parkta bulunan ağaçların Türkçe ve Latince isimlerine de ulaşabiliyor.
9: Ağaçların yanına geldiğimizde ağaçlarla ilgili bilgiler, ağaçların türleri, Latince ve Türkçe isimleri, ağaçların hani genel bilgileri, yine binalar için aynı şekilde binaların genel bilgileri yer almaktadır.
0: 3 boyutlu modelin hazırlanmasında hali hazır haritalar, ortofoto görüntüler ve sahada çekilen fotoğraflardan yararlanıldı.
9: Biz bunları kendi çabamızla hali hazır haritaları kullanarak, ondan sonra ortofotoları kullanarak, gerekli fotoğrafları çekerek kendi çabamızı oluşturduk.
0: Böylece Kültür Park'ın farklı noktaları gerçek ortama yakın bir deneyimle dijital olarak incelenebiliyor.
9: Bizim paylaşmış olduğumuz link üzerinden vatandaşlarımız da girip Kültür Park fuar alanımızı cep telefonundan 3 boyutlu modelini rahatlıkla gezip görebilirler. VR gözlüğü taktığımızda sanki o ortamın içine gitmişiz gibi, sanki o an oradaymışız gibi bir ortam içine giriyoruz ve orada da çeşitli bilgiler alabiliyoruz. Yani etkileşime girebiliyoruz çevremizle. Çok daha gerçekçi bir model sunuyor bize.
0: Kültür Park'ın dijital modeli 95. İzmir Enteryasyonel Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşacak. Fuar alanında kurulacak standta sanal gerçeklik gözlüğü takan ziyaretçiler Kültür Park'ın içinde dolaşıyormuş gibi parkın farklı noktalarını keşfedecek.
9: Kültür Park İzmir, biliyorsunuz İzmir için çok önemli kültürel parklardan bir tanesi. Biz de bunun için hem tanıtımı hem de insanlara daha iyi anlatılması için ve önemini daha iyi vurgulamak için ve belki de ileriye dönük bir dijital miras bırakmak için bu modeli oluşturduk.
0: Denizli'nin Çameli ilçesinde hayata geçirilen Yörük Çadırı, yöresel ve doğal ürünlerin tanıtımına katkı sağlıyor. Belediye desteği ve vatandaşların ortak girişimleriyle kurulan çadırda, ilçede yetiştirilen ürünler tüketicilerle buluşturuluyor. Çiftçiler ürettikleri yöresel ürünleri Yörük Çadırı'nda sergileme fırsatı bulurken, dijital satış imkanı sayesinde ürünlerini ilçe sınırları dışına da gönderebiliyor. Çameli'nin önemli geçim kaynaklarından biri olan ceviz üretimi de ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
10: Çameli'mizin bütün doğal ürünlerini bu çadırda sergileme ve internet üzerinden satış yapma fırsatı bulduk. Özellikle Çameli fasulyesi geçen yıl 4,5-5 milyonun üzerinde biz coğrafi şartlı fasulyeden, ki iklim şartları çok kötüydü geçen yıl, ona rağmen 5 milyonluk bir fasulye üretimimiz, 3000 tonun üzerinde bir üretimimiz var. Ama en büyük üretimimiz ceviz. Ceviz de geçen yıl 600 milyon TL'nin üzerinde bir geliri almış olduk. Şu anda Çameli'de ürettiğimiz en büyük gelir kaynağımız da bizim ceviz. Özellikle zaten kendi çiftçilerimizin, zaten Çameli'den ceviz alan kişiler ertesi başka yerden ceviz almaz. Onlar yani şu anda birçok işletmemiz, ben biliyorum ki 10 ton ceviz üreten bir vatandaşımız hiç pazara çıkarmadan, hiç yapmadan kendi müşterilerine kargo yoluyla veya diğer yolla gönderiyor. Toplam ceviz rekortesi tonaj olarak her yıl değişiyor. O yüzden biz dekar üzerine hesap ediyoruz. Şu anda 19.750 dekarla şu anda Türk Denizli'de birinci sıradayız. Üretim her yıl hava ve iklim şartlarına göre değişir.
0: İlçede yaklaşık 19.750 dekarlık alanda ceviz üretimi yapılırken Çameli'de bu alan Denizli'de ilk sırada yer alıyor. Erzurum'un İspir ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaretle tescillenen İspir şeker fasulyesinde hasat öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil Yurt köyündeki tarlalarda üreticiler büyük emeklerle yetiştirdikleri İspir fasulyesindeki hasada hazırlanmak için çalışıyor. Fasulyelerin gelişim sürecinde önemli bir yere sahip olan çapa işlemi İspir merkezden gelen kadın işçiler tarafından geleneksel yöntemlerle elle yapılıyor. Kavurucu sıcak altında tarlada çalışan kadınlar toprağı havalandırıp yabancı otları temizleyerek ürünün gelişimine katkı sağlıyor. Sulama aşamasında ise modern fıskiye sistemleri kullanılıyor. Üreticiler ürünün kalitesini korumak ve verimi artırmak için tarladaki bakım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
11: Burada. Abi çok zahmetli iş. Ama yani biz zahmetten zevk alıyoruz. Bu emek. Görüyorsun abi. Kalite yani, anlatmaya gerek yok. Görüyorsun. İspir şeker fasulyesi. Bak, ceviz böğlüğünde tanesi olur. Kalite yani. Ev evet. Şifadır. Ondan sonra suyumuz temiz sudur. Alabalık suyu bu.
12: Evet, alabalık suyu.
11: Suda da olmaz. Fasulyelerimiz bunlar kırmızı.
12: Bir alabilir misin üzere. Bir tanesinin içini normal?
11: Tabii ki bu pembe damarlı.
12: Yerinden şu anda inceledim.
0: Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kavun hasadı başladı. Yaklaşık 1500 dönümlük alanda üretilen kavunlar 3 ay boyunca günlük 100 ila 200 ton arasında ürün elde edilmesi bekleniyor. Tarlalarda ekipler tarafından toplanan kavunlar Türkiye genelindeki zincir marketlere gönderiliyor. Bu yılki verimin üreticinin yüzünü güldürdüğü belirtilirken hasadın yaklaşık 3 ay boyunca devam etmesi hedefleniyor. Yazıhan'da ağırlıklı olarak konsolos cinsi kavunların hasadı yapılırken ilerleyen günlerde tanem ve figo çeşitlerinin de toplanması başlanacak. Tarladan çıkan kavunların perakende kilogram fiyatı ise ortalama 15 lira seviyesinde seyrediyor.
13: Burada hasadımız başladı Temmuz'un 30'unda. Burada şeyimiz var, yüklememiz devam ediyor. Şu an konsolosumuzu kesiyoruz, hasadımız devam ediyor. Burada 1500 dönüm yakın şeyimiz var. Kavunumuz var abi. 1, 2, 3 ay devam ediyor. İşte abi öyle hasadımız güzel. Bir sene verimiz güzel. Abi yok burada genelde şeylere veriyor. Marketlere veriyor abi. 20 kişi var abi. 1500 dönüm şeyimiz var abi. Öyle işte devam ediyor. Kavun cinsi konsolos abi. Konsolosumuz var şu an elimizde. İleride tanem var. Figo var. Öyle devam ediyor abi. Kilogramı perakende 15 lira satıyoruz abi. Bir günde 100 ton, 150 ton hasat yapıyoruz. Hasatımız 3 ay olarak devam edilecek. Günde 200, 150 öyle hasat kaldırıyoruz abi.
0: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin kullandığı yollarda hareketlilik arttı. Hasat döneminde artan araç trafiğinin daha güvenli hale getirilmesi için yollarda yenileme çalışması başlatıldı. Yeşiltepe, Bahadırlar ve Tekeliler mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 6 kilometrelik güzergahta sahti kaplama çalışması yürütülüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla üreticilerin bağlarına ve mahallelerine daha rahat ulaşması hedefleniyor.
14: Biz çiftçimizin, biz üzümcümüzün yağındayız, emrindeyiz. Üzümcümüz, çiftçimiz ulaşımına, bağına, tarlasına daha iyi gidebilsin diye, daha çabuk gidebilsin diye satı kaplama, asfalt kaplaması yapıyoruz. Yeşiltepe mahallemizden başlayıp Bahadır mahallemiz, Tekeller mahallemize kadar devam edecek.
0: Sarıgöl'ün en önemli geçim kaynaklarından biri olan üzümde hasat sezonu başlarken üreticilerin ürünleri taşıdığı yolların durumuna göre önem kazanıyor.
15: Burası Yeşiltepe Bahadır arası servis yolu. Üzüm hasat dönemlerinde de bizim için yenilenmesinin çok daha iyi olduğunu ve işlerimizde daha hızlı ulaşmamızı sağlamaktadır.
0: Yenileme çalışmasıyla hem üreticilerin ulaşımının kolaylaştırılması hem de hasat dönemindeki trafiğin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Bölgedeki üreticiler ve mahalle sakinleri de çalışmalardan memnun.
14: Ben buradan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Tutlu Başkanıma, biz Besim Başkanımıza çok ama çok seviyoruz.
15: Kaplamanın yapılması çok iyi oldu. Besim Tutlu Başkanımıza ve Sarıgöl Belediye Başkanımız Tahsin Akdeniz'e, emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Bintepeler Tümülüs alanı Lidya Krallığı'nın ihtişamını günümüze taşıyor. Devasa mezarlar ovaya serpilmiş piramitleri andırıyor. Bölgede irili ufaklı yüzlerce tümülüs bulunuyor.
16: Sardis'in birkaç mezarlığı var. Şehrin etrafında Kaya Mezar ve küçük tümülüs var ama en büyük mezarlık Bintepe.
0: Günümüze ulaşan yaklaşık 125 tümülüs arasında en dikkat çeken yapı ise Lidya Kralı Altenis'in anıt mezarı.
16: Herodes anlatıyor bu anıt. diyor ki Babil ve Mısır anıtlardan başka Lidya en büyük, en kocaman anıtı var ve o Aliates Tumulus'u. Ve anlatıyor ki Aliates, Kral Aliates'in mezarı olduğunu ve kim yapmış anlatıyor.
0: 70 metre yüksekliğe ve 300 metre taban genişliğine sahip tümülüs, boyutlarıyla dünyanın en büyük tümülüslerinden biri olarak gösteriliyor.
16: Zannederim ki dünyada en büyük tümülüs. Başka memleketlerde böyle bir anıt yok. Şu anda yüksekliği 70 metre ve genişliği 300 falan metre.
0: Arkeolojik incelemelere göre tümülüsler farklı bölgelerden getirilen toprakların kat kat sıkıştırılmasıyla inşa edildi.
16: Değişik yerlerden getirmişler. Çünkü tümülüsün içerisinde katman şekilde görebilirsiniz. Esasında
0: büyük emek ve mühendislikle yapılan bu yapılar binlerce yıldır ayakta kalmayı başardı.
16: Sardes'te 1968'den beri devamlı çalışıyor.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkisini artıran sıcak hava sahillerde alışılmışın dışında görüntüler oluşturdu. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği ilçede yüksek nem sebebiyle hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerle vatandaşlar serinlemek için denize yöneldi. Plajlardaki çok sayıda şezlong boş kalırken denizdeki yoğunluk dikkat çekti. Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıkavak, Turgut Reis, Akyarlar ve Türkbükü başta olmak üzere Bodrum'un birçok noktasında tatilciler günün büyük bölümünü denizde geçirdi. Özellikle öğle saatlerinde sahildeki yoğunluk en üst seviyeye ulaştı. Turizm işletmecileri de sıcaklık arttıkça denize girenlerin sayısının yükseldiğini belirtti. Uzmanlar ise vatandaşları bol sıvı tüketmeleri, doğrudan güneş altında uzun süre kalmamaları ve mümkün olduğunca gölge alanları tercih etmeleri konusunda uyardı. Motor sporlarının kalbi bir kez daha Afyonkarahisar'da atacak.
17: Tabii Afyonkarahisar'da yine bir ilke imza atacağız. Türkiye'nin en istikrarlı motor sporları yarışlarından Dünya Motocross Şampiyonası'na 9. kez Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde ev sahipliği yapacağız.
0: Dünya Motocross Şampiyonası için Afyon Motor Sporları Merkezi'ne yaklaşık 1,5 aydır devam eden hazırlıklar sona erdi.
17: Hazırlıklarımız gerçekten yaklaşık 1,5 aydır devam ediyor. Arkada gördüğünüz gibi iş makineleri, toprak, elemanlar, taş toplama gibi inanılmaz hummalı bir çalışma var. Hazırlıklar artık son haftasına girdi.
0: Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mahmut Nedim Akülke, bu yıl organizasyonda yaklaşık 30 ülkeden 150 sporcunun mücadele etmesinin beklendiğini ifade etti.
17: Yaklaşık 25 ile 30 arası 30 farklı ülkeden 150'nin üstü sporcu bekliyoruz.
0: Şampiyona 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek.
17: Dünya Motocross Şampiyonası bu sene 4 farklı kategoride gerçekleştirilecek. MX1 Dünya Büyükler Şampiyonası, MX2 Dünya Gençler Şampiyonası, ayrıyeten de Avrupa Gençler ve Avrupa Büyükler Şampiyonası olmak üzere toplamda 4 kategoride Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek.
0: Avrupa'dan yoğun katılım beklenirken organizasyonda seyirci sayısında da yeni bir rekor hedefleniyor.
17: Dünya Motocross Şampiyonası 3.000-5.000 kişiden aldığımız 2018'de artık 100.000'lere doğru gitmeye başladık. Özellikle bu sene Avrupa'dan daha fazla bir katılımın Afyonkarahisar'da olmasını bekliyoruz.
0: Burası Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi. Burada zaman adeta geçmiş günlerdeki gibi.
18: Burada var. İçeri girdin mi etkisi altına alıyorsun misafirini. Çekizgen oluyor burası.
0: Atlar, çadırlar, kerpiç yapılar, halılar, kilimler ve geleneksel koşum takımları. Hepsi aynı yaşam alanında buluşuyor. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu'nun ilk temsilcisi Bekir Garip, yıllardır atlarla iç içe bir yaşam sürüyor.
18: Gördüğümüz 1, 2, 3, 4 numaralı çadırlarımız Kırgız boyunu, Moğolger, Bozü onu andırıyor, onu simgeliyor. Çekizgen yıldız yine burada var. İçeri girdin mi etkisi altına alıyorsun misafirini. Çekizgen oluyor burası yıldız şeklinde. gücü, otoriteyi, bilgeliği, liderliği simgeliyor. Tepe noktası açık. Normalde eskiden ocağın tütsün olayı buradan geliyor. Çadırımızda Bey Çadırı, Selçuklu Bey'i. Selçuklu seferlere gittiğinde en son zamanına kadar, Alaaddin Keykubat dönemine kadar bu obaları kurmuş. Bu obalar daha yüksektir. Bu ortadaki güneş sistemini simgeler. Kırgızistan'da bayrağı hani bir farklı şekli var. Onlar daha orijinal yapmış. Bizimki biraz daha kullanış amacına göre yaptım. Buraya geldiniz, kahvaltımızı yapıyoruz. Orijinal köy kahvaltısı. %70 ürünlerimiz, yani ekmeğimiz de dahil olmak üzere ev yapımı. Onun yanı sıra atlarla bincilik eğitimi veriyoruz. Bunu bizim promosyonel ekibimiz var, antrenör eşliğinde. Dağ safarileri. Yukarıda otağlarımız var. Otağlarda el işleri yapıyoruz. Burada eğerciliği, atla alakalı her şey. Atın tırnak bakımından, atın binişine, atın binişinden beslenmesine kadar her türlü eğitimi veriyoruz. Eğitim almak şart değil. Herkes buraya gelebilir. Yeter ki tanışalım. Belki devam ederiz. Belki siz burada binicilik öğrenebilirsiniz. Bu işi dedik ki doğanın kalbine geçelim. Onun için Honaz bizim için en güzel yer. Doğadan ve şehir merkezine yakın.
19: Bizim adetlerimizi yaptık.

mobilya sadece güzel görünmemeli. Sağlam, rahat ve uzun ömürlü olmalı. Aydın'da yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Ev Dekor Mobilyam, kaliteli ürünleri, zamanında teslimatı ve satış sonrası desteğiyle güvenilir.

olan yeni sezon ürünleri mağazada sizi bekliyor. Yeni ev kuranlara ve evini yenileyenlere özel seçenekler, 2 yıl garanti, ücretsiz kurulum ve 1 yıla kadar ücretsiz depolama imkanı. Ev Dekor Mobilya

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Rezidans.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa.

0: Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine,

0: 99 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf

0: Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

Anarken ismini titredi dilim. Meleksin gözümde solmayan gülüm. Şimdi gurbetlerde perişan halim. Ben sana hasret

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi, Ender Anı.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya

0: 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlayın.

0: katlanamıyorum. Dayanamıyorum.
1: IFM reklam.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

0: IFM reklam.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
0: IFM reklam.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

O sevgi en başta benim hakkımdı. Biricik sevdiğin ben olmalıydım. Gönlüne, yüreğine başkası girmemeliydi. Tanrı'dan dileğin ben olmalıydım. Ellerin, ellerin elimle buluşmalıydı. Gözlerin, gözümle konuşmalıydı. Kalbin, tek kalbinle anlaşmalıydı. Boynuna sarılan, boynuna sarılan ben olmalıydım. Boynuna sarılan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım.

olmalıydım, ben olmalıydım. Sevilen, özlenen ben olmalıydım. Seni bir başkası sarmamalıydı. Kalbinin sahibi ben olmalıydım. Ellerin elimle buluşmalıydı. Gözlerin gözümle konuşmalıydı. Kalbin tek kalbimle anlaşmalıydı. Boynuna sarılan, boynuna dolanan ben olmalıydım. Boynuna dolanan ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım. Ben olmalıydım.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair...

IFM reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.